kullanarak elektron motorlar hacmi kullanarak 42 watt iletken sayısları boyasından marmur bir kaç çağda kurulaya da bir kullanarak 42 watt iletken bakış sarılmaya kadar sarılmaya kadar sarılmaya kadar. Gibilen markalarla kaçmaktadır.

0: Hindistan'da ilk tarih sattılara. Hatsini siyanemizi eserdiğine ıstaka kadar.
1: सम्भावना सत्र जिल्लाका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह